0: Ngiyabona lo Satan emhlabeni mama bonke abasathane basindile bu mama
1: wathi wayena kanthu
0: kuJesu.